0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralı trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada. 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram kubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
6: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri, telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri, takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu. Meclise sunulan torba yasa teklifinde yer alan bir düzenlemeyle kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için %9'a, ihracatçılar için %14'e indirilmesi öngörülüyordu. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi. Üretim ve tarıma destek çıkıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor. Bunda hızların kontrolü önemli. Yeni yolların açılması tabii ki önemli. Ancak yaralama trafik kazalarında ise maalesef %7'lik bir yükselişimiz var.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların son durumunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Bu çalışma başlamadan evvel Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometre yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışması yapmış idik. Kayseri Gaz, Kaski, Kacetaş ve Türk Telekom deplase çalışmalarını tamamlamış idi. Saha imalatlarının önündeki önemli engeller böylece kaldırılmış ve adeta buyurun diye firmamıza hazır hale getirerek teslim edilmiş idi. Yaklaşık bir ay içerisinde Kartal Kavşağı %17 seviyesine ulaşmış durumda. Bunu hemen paylaştıktan sonra 2511 fora kazın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Kayseri'de bugüne kadar fora kazık sayısı itibariyle 3'ü geçen bir inşaatı ben duymadım, görmedim. Şu anda tam 8 tane. Firmamızın güçlü olduğunu, çalışmamızın büyüklüğünü paylaşmada 4 tane vinç var, 5 tane ekskavatör var, 20 kamyon var, 1 loder var, mobil beton santrali var sahada. Ayrıca 150 personel şu anda çalışmakta. Onu da buradan hatırlatmış olalım.
1: Acılar yolunda otomobilin tırı arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HSD isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 830 gram gubar esrar ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfaiye olayı müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekipleri bir ayda 3896 vatandaşa da eğitim verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye, Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Baykar, İtalyan grubu SEA şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve grubu SEA üst yöneticisi Alessandro Liberatore tarafından atıldı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor açıklamasını yaptı. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı